bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, sertesli rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geride

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
0: Küpe FM

0: Seni.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.

0: Courier Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonominin adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Küpe FM reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: QPFM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mehter Maaşı ve Yeniçeri'den rahatsız olanlara seslenen Erdoğan, artık reddi miras yapan bir Türkiye olmadığını, bunun kabul edilse de edilmese de değişmeyeceğini söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı ağaç çiçeği ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla devam ediyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına güçlü yanıt vereceklerini belirterek "her zaman misilleme yapacağız" diye konuştu. Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Leslie, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, büyük maçların gol atmak için her zaman özel olduğunu belirterek turnuvaya bunun için geldiğini söyledi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve imacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bütün göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken beraber.

çaylar, kahveler tazelendiyse, radyolarının sesleri biraz daha açıldıysa önümüzdeki saatler boyunca en güzel şarkılarla ve günün en taze müzik haberleriyle içinizi ısıtmaya hazırız. Küpe FM'de hadi arkaya yaslanın ve günün şarkısıyla enerjimizi yukarılara taşıyalım. Göreme'de düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali kapsamında sahne alan Sonite Hava Civa ve yakın zamanda yayınlanan cover şarkısı Ateşle Barut'la konserine başladıktan sonra en sevilen şarkılarıyla eğlencenin fitilini ateşleyen Güliz Aylı radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
2: Küpe FM

herkes. Duymuyor mu kimse bir itaç? Beyin sadece bir organ, zor muhatabı bulmak yotu saklığı kavra. Kursağında kalan bir hayata öyle böyle yaşamaya onay. Cahilliği küçümsemeye hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kinetiyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar köllüğüne çare. Irsi değil kanseriniz hasetlikten bence önce. İnsan ol ki versinler gönlünüze göre.

standart bu şartlarda nasıl sanat gerçeklere kar? Benim bir rüyam var 15 sene en az. Bir çocuktuk gökyüzünde gözlerimde merak. Üstelik çok şair öldü yarım kaldı meram. Gözlerini kapa kapa görmesen de var. Elin afilli ortamda bilmesen de aldanma.

0: kaymak var tabaka kaymak.
1: Küpe FM reklam.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Paşat Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

Güzel bir Temmuz gününden hepinize merhaba. Bugün 14 Temmuz Salı, yazın o kendine has sıcaklığı ve sabahın tatlı esintisi eşliğinde bir kez daha sesimizin ulaştığı her yere, evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza misafir olmaya geldik. Umarım bugünkü Salı günü haftanın geri kalanı için size huzur, şans ve bolca tebessüm getirir. Dinleyicileri bu kez kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturan, Denk adını taşıyan 9 şarkılı cover projesiyle yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi ve kendine yakın hissetmeyi sürdürdüğü eserlerden oluşturduğu projesinin ilk şarkısı olan sözü ve müziği Mahsar Alanson'a ait Yandım parçasını da tüm dijital platformlarda yayınlayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen bizlere sesleniyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı ...lıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak buplan kararı sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek olmadığını, gerekirse parti içinde mücadele etmesi gerektiğini, ancak paralel bir yapının olmaması gerektiğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların artmasıyla petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4561'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için bugün Hollanda'ya gidecek. Adalı'nın Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor, Matias Lovi'nin Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Daha çok var diye hayıflananlar, işe giderken trafikte kırmızı ışıkta imtihan olanlar, bir bardak kahve içmeden ayılamam diyenler, hepiniz doğru adrestesiniz. Önümüzdeki birkaç saat boyunca dertleri rafa kaldırıyor, Temmuz sıcağına inat, neşemizle serinliyoruz. Söz ve müziği kendisine ait olan Çağrı Telkıvır'ın düzenlemesini üstlendiği sevilen aşk şarkılarının yanı sıra ilişkilerde çoğu zaman unutulan anlayışı ve fedakarlığı dinleyiciye hatırlattığı Kalbimin Orta Yeri isimli yepyeni parçasıyla Türk müziğinin güçlü yorumcularından Ferhat Göçer'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

14 Temmuz Salı'dan herkese merhaba. Günün yoğunluğu arasında biraz nefes almaya ne dersiniz? Bazen sevdiğimiz bir şarkı, bazen de duyduğumuz güzel bir söz bütün günümüzü değiştirebilir. Siz işlerinize devam ederken biz de en güzel şarkılarla size eşlik ediyoruz. Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında Millet Bahçesi etkinlik alanında sahne alan Kör Düğüm Söyleneydi Bu ve Aşiyan başta olmak üzere dinlenme rekorları kıran şarkılarını seslendiren, gece boyunca alkışlar ve tezahüratlarla festival coşkusunu artıran rap star Sefo konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın temposu hız kesmeden devam ediyor. Bugün 14 Temmuz Salı, yeni kararlar almak, yarım kalan işleri tamamlamak ve kendimize küçük de olsa bir iyilik yapmak için harika bir gün. Nerede dinliyorsanız, evde, işte ya da yolda gününüzün ritmini en sevdiğiniz şarkılarla birlikte belirliyoruz. Hepinize keyifli, huzurlu ve bol müzikli bir salı diliyoruz. Yepyeni albümünde geleneksel pop çizgisini rock, slow ve arabesk dokunuşlarla zenginleştiren Dava şarkısının sözleri Gökhan Şahin'e, müziği ise sanatçının kendisiyle eşi aranjör ve yapımcı Fevyo Taşel'e ait olan ve albümün ilk ve en dikkat çeken açılış parçası Dava'yla da bugünlerde gündemini koruyan Funda Arar radyolarınızda.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mehter Maaşı ve Yeniçeri'den rahatsız olanlara seslenen Erdoğan, artık reddi miras yapan bir Türkiye olmadığını, bunun kabul edilse de edilmese de değişmeyeceğini söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı ayçiçeği ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla devam ediyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına güçlü yanıt vereceklerini belirterek "her zaman misilleme yapacağız" diye konuştu.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Leslie çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, büyük maçların gol atmak için her zaman özel olduğunu belirterek turnuvaya bunun için geldiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Günün tam ortasından hepinize mutlu ve salı öylesinden merhaba. Haftanın ikinci gününde mesainin yarısını devirdik bile. Kimileri öğle yemeği molasında, kimileri trafikte direksiyon başında, kimileri de işinin gücünün tam ortasında. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü önümüzdeki saatlerde temponuzu düşürmeye hiç niyetimiz yok. Salı günün o tatlı rehavetini en hit şarkılarla dağıtmaya geliyoruz. Sözleri modern ikili ilişkilerin kararsızlıklarını, gitgellerini ve bağlanma problemlerini grubun kendine has eğlenceli ve akıcı tarzıyla ele alındığı, sözü ve müziği grup üyelerine ait olan Lafını Balla isimli yepyeni teklileriyle alternatif sahnesinin en popüler gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut şimdi Küpe Efendi.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı.

0: Allar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat, konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

günün en tatlı saatlerinden güzel bir salı öğleden sonrasından selamlar. Umarım gününüz şu ana kadar harika geçmiştir. Eğer yoğun bir sabahtan çıktıysanız ve şimdi şöyle arkanıza yaslanıp derin bir nefes alıyorsanız kahvenizin yanına en güzel mevzileri bırakmak için mikrofon başındayız. Bugün salı, haftanın ritmi iyice oturdu. Küpe FM de şimdi ruhunuzu dinlendirecek. Günün geri kalanına enerjinizi tazeleyecek harika bir müzik ziyafeti başlıyor. Yeni programı için yakın dostu Ece Seçkin'e özel olarak yepyeni şarkısını kaleme alan, sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan Güçlü Nakaratı ve sistemkar sözleriyle sosyal medyada kısa sürede viral olan Duysunlar isimli şarkıyı da Ece Seçkin'le birlikte seslendiren Gülden Radyolarınızda.

0: Kulübü FM reklam.
1: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Teşem Migros mağazalarında.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: JPFM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Daha önce Dua Lipa ile işbirliği yapmayı manifestleyen, geçtiğimiz yıl Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa'dan önce sahne alan ve onunla sohbet ettiği, video ile günlerce konuşulan Edis'le günün geri kalan kısmında hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak buhran kararı sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek olmadığını, gerekirse parti içinde mücadele etmesi gerektiğini, ancak paralel bir yapının olmaması gerektiğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların artmasıyla petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4561'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için bugün Hollanda'ya gidecek. Adalı'nın Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor, Matias Lovi'nin Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza başladık değerli dinleyiciler. 14 Temmuz tarihlerimiz bu güzel salı gününde. 14 Temmuz'da sizlerle beraberiz. Karmaltı ile başladık yayınımıza. Karmaltı yepyeni bir grup. Biliyorsunuz son zamanlarda kız grupları çok popüler oldu. Manifest'le beraber ardından Mantra, Aura gibi gruplar çıktı. Bir de Karmaltı var. Karmaltı adı da üzerinde Karmam. Yani hem kızlardan hem erkeklerden oluşan bir grup. İhtimal isimli bu güzel şarkıları da oldukça popüler son zamanlarda. Bu güzel şarkıyla yayınımızı açmış olduk. Ve son günlerin en çok şazamlanan şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz efendim. Şimdi Can Demir bizlerle olacak şarkısı Gel Dedim Geldin.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

sardım. Kurtuldum senden. Göreceğim güne günler sayardım.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

minik bulutların yer aldığı, böyle İstanbul ve Marmara üzerine serpiştirildiği ama yine de görece sıcak bir yaz gününde sizlerle beraberiz değerli dinleyiciler. Emre Fel, Hayır Gelmez'le bizlerle beraberdim. Önümüzdeki günlerde 23-24 Temmuz civarları, yaklaşık bir 10 gün kadar sonra şöyle bir mevsim için, yani öyle tarihler için oldukça serin bir hava dalgası bekleniyormuş. Buradan bildirmiş olalım. Dün bahsetmiştik ama bugün daha böyle spesifik bir tarihte verdik. Yavaş yavaş tarihlerde beliriyor. Havalar o tarihlerde birazcık serinleyecekmiş efendim. Bilginize, planlarınızı yaparken ona göre hareket etmenizde fayda var. Şimdi Ceylan Ertem ve Sezen Aksu bizlerle, şarkıları Hıçkırık'la.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü öncesinde, arefesinde, bu güzel salı gününde, bu güzel yaz gününde haberiz. Ege Balkız, Barry Soprano ortak çalışması Affet Beni Sevgilim, böyle eski romantik komedi Türk filmleri tadında, o filmlere niyeyse böyle çok yakışacağını düşündüğüm tatta bir şarkılarıyla bizlerle beraberdiler. Oğuzhan Koç'la devam edeceğiz. Aslında Oğuzhan Koç, Çağrı Tel Kıvıran ortak çalışması şarkıları bitmedi senelerce şimdi sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Blok 3 ve Kayıp Kalp bizlerleydi. Hadiseyle devam edeceğiz. Son zamanların viral haline gelmiş olan şarkısı Ara Beni bizlerle olacak. Bir kadın söylemiş bu şarkıyı. TikTok'ta mı bir sosyal medyada bir platformda meşhur oldu videosu. Güzel de söylemiş. Böyle Ebru Yaşar'ın yorumuna benzetenler olmuş. Kesinlikle bunu, hani bu versiyonu Spotify'a koymalısın, patlar diye yorumlar gelmiş. Profesyonel bir stüdyo kaydıyla da paylaşmalısın diye. Böyle bir şarkı bayağı bir adından söz ettirdi yani, viral oldu dediğim gibi. İşte Hadise ve Ara Beni son albümünün, son bizlerle paylaşmış olduğu albümün slow bir şarkısı. Şimdi bir kez daha radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahminin 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce

0: önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Angeloli ve Murat Güneş İncir Ağacı'yla bizlerleydi. Bu arada bu şarkının çok güzel, çok keyifli bir klibi de var. Yapay zeka ile yapılmış bir klip ama çok başarılı bir yapay zeka uygulaması olmuş. Klibin konusu da şu: eski İstanbul zamanlarından manzaralar var. Eski İstanbul'u canlandırmışlar. Çok çok keyifli olmuş. Eski Türk filmleri tadında ama görüntü kalitesi de net olduğu için ayrı bir keyif alıyorsunuz. Yani güzel olmuş. Şarkı da zaten keyifli. Murat Güneş imzalı bir şarkım. Yonca Lodi'ye de eşlik etmiş güzel sesiyle sevgili Murat Güneş. Simge ve Zeki Arkun'la devam edeceğiz. İlk saatimizin son dakikalarında şarkıları yeni biri şimdi sizlerle.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, Haluk Levent'in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Galatasaray'da Mario Lemina ile sözleşme uzatıldı. Gabonlu oyuncuyla 3,5 milyon euro maaş karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Nwaibu için resmi transfer teklifinde bulundu. Bordo Mavili yönetim İngiliz kulübüne oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

2026 model gider deme takılın şarkısı. Yepyeni şarkısı 14 Temmuz 2026 tarihi itibariyle bugün saat 14.04 itibariyle bir kez daha sizlerle buluştu arkadaşlar. Gündüz yolculuğumuzda ritmimizi düşürmeden yeni Sıla şarkılarından birisiyle devam edeceğiz. O da Ağrı Başlı Serseri ile bizlerle olacak.

0: Reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Güzel işler ortaya koyuyor gerçekten. Ege Cansal, ben adımı unuttum da son çıkarmış olduğu şarkılardan bir tanesiydi. Bu güzel yaz günü de gündüz yolculuğumuzun ikinci saatinde şu dakikalarımızda güzel slow şarkılar paylaşıyoruz sizlerle. Efendim şimdi birazcık geçmişe doğru döneceğiz Sertab Erener'le beraber. Bir Sertab Erener klasiği diyebiliriz galiba bu şarkı için. Aşk şimdi sizlerle.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Bence çok kaliteli bir şarkı oldu. İlk çıktığı günlerde birazcık böyle hayal kırıklığı yaratır gibi olduğunu hatırlıyorum. Öyle yorumlar vardı. Ama sanki bu şarkı böyle uzun vadede değerlenen, hatta daha da değerlenecek olan bir şarkıymış gibi geliyor bana. Ve çok kaliteli bir 80'ler şarkısı gibi geliyor ayrıca. Öyle bir vibe'ı da var. Batılı, işte 80'ler havası, Hande Yener'in güzel sesi, Madrigal'in başarılı yorumu. Güzel bir şarkı. Ego bizlerleydi efendim. Bu arada Hande Yener tartışmasız Türkiye'nin önde gelen pop ikonlarından bir tanesi biliyorsunuz. Ve etkilendiği isimlerden birisinin de Madonna olduğu söylenmiştir hep. Kendisiyle ilgili böyle de bir bilgi var. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Evdeki Saat'le beraber bir Teoman şarkısı yorumlayacak Evdeki Saat.

0: FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

yüksek sesle dinlemesi çok keyifli şarkılardan bir tanesiydi zamanında, tavsiye ederim. Dicle Olcay bugünkü son konuklarımızdan birisiydi. İzmirli bir müzisyen kendisi. Kariyerinin ilk zamanlarında keyifli bir telefon sohbetimiz de olmuştu. Güzel de bir klibe sahip, böyle gül renklerinin hakim olduğu keyifli de bir klibi vardı aynı zamanda. Bir başka İzmirli müzisyen sevgili Hande Ünsal'la da bugünkü gündüz yolculuğumuzu noktalayacağız değerli dinleyiciler. Aşkım acıtmıyor diyecek. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Ondan sonrası Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mehter Maaşı ve Yeniçeri'den rahatsız olanlara seslenen Erdoğan, artık reddi miras yapan bir Türkiye olmadığını, bunun kabul edilse de edilmese de değişmeyeceğini söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı ayçiçeği ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla devam ediyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına güçlü yanıt vereceklerini belirterek "her zaman misilleme yapacağız" diye konuştu. Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Leslie, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, büyük maçların gol atmak için her zaman özel olduğunu belirterek turnuvaya bunun için geldiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, bir euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Temmuz Salı gününde Müzik Keyfi'nde birlikteyiz. Sıla ve Samet ikilisi Seninle Başlar isimli yeni şarkılarını paylaştı. Söz ve müziği kendilerine ait olan parça tüm dijital platformlarda

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: seni.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Büyük ilgi gören konser öncesinde ise ünlü şarkıcı Edis sevilen şarkılarını seslendirerek ön grup olarak sahne aldı.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

genç müzik grubu Manifest'in festivali ilk gününde on binlerce hayranını ağırladı. 45 bin kişinin katıldığı etkinlikte kalabalık görüntüler dikkat çekerken ilk gün Ajda Pekkan'ın, ikinci gün Motive'nin, son günse Kenan Doğulu'nun sürpriz performansı büyük beğeni topladı. Manifestival 3 gün boyunca yaklaşık 150 bin müzikseveri İstanbul Yenikapı etkinlik alanında buluşturdu.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
4: New Era of Adventure.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Gökhan Türkmen, merakla beklenen Denk adlı 9 şarkılık yeni cover projesinin ikinci teklisi olan Yol Arkadaşımı yayınladı. Türkmen, serinin sıradaki şarkısı Kör Bıçağı ise 17 Temmuz'da dinleyicilerle buluşturacak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, Haluk Levent'in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Galatasaray'da Mario Lemina ile sözleşme uzatıldı. Gabonlu oyuncuyla 3,5 milyon euro maaş karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Nwaevu için resmi transfer teklifinde bulundu. Bordo Mavili yönetim İngiliz kulübüne oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Fettah Can 30. sanat yılına özel hazırladığı senfonik projesine her hafta dinleyicilerle buluştuğu özel performanslarla devam ediyor. Sanatçının Bursa'da kaydedilen konser serisinin yeni performans klibi 2013 yılında yayınlanan Yalanlar Cumhuriyeti albümünün en sevilen eserlerinden yol

0: Kafe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535-574-1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533-471-6635.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi sona erdi.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hadise Ara Beni şarkısıyla dünya genelindeki en popüler müzik videoları listesinde 13. sıraya yükselerek listedeki en popüler Türkçe video oldu. Şarkı radyolarda da en çok çalınan ilk 5 arasına girmeyi başardı.

0: FM reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
2: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Aydilge'nin tam bir kız neşesi enerjisi veren son teklisiyle veda ediyoruz. Idı dıdı diyecek Aydilge. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Beni kırmaya, canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim kovdum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Cenk'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvurdu. İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir diye konuştu. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların artmasıyla petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı ayçiçeği ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.
4: Spor.
5: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklifinde bulunduklarını belirten Buruk, yaklaşık 2 aydır bu konuda bir gelişme yaşanmadığını söyledi.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamutlu, Kırklareli çevreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Herkese merhaba. Burası Küpe FM. Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız ve özellikle bütün bir hafta boyunca çalışacağız, çok yorulacağız belki ve bir yandan da yıllık izinlerini kullananlar var. Onlar da tatil yerlerinden bizi dinliyorlar. Küpe FM'i dinliyorlar. İyi tatiller diliyoruz. Bir yandan çalışanlar var. İkiye bölünmüş durumda şu anda özellikle. Hem yaz tatili yapanlar hem de yaz tatiline çıkmaya hazırlananlar var. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Çalışanlara güzel bir salı günü diliyoruz. Salı gününün devamını diliyoruz. Daha doğrusu haftanın ikinci eve dönüş yolculuğu yaklaşırken. Zinet Sarı ile başlayacağız. Bugünlerde bizlerle buluşturdu bu şarkıyı. Yeniden radyonuzda hoş geldiniz.

0: reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşa Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de harika bir yaz günündeyiz ve bu güzel yaz gününde ilerlemeye devam ederken sırada bu kez Gülben Ergen'le biraz eskilere gideceğiz. Yani adını verdiği şarkısı radyonuzda.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvurdu. İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir diye konuştu. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların artmasıyla petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı ayçiçeği ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklifinde bulunduklarını belirten Buruk, yaklaşık 2 aydır bu konuda bir gelişme yaşanmadığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, bir euro 53 lira 56 kuruş, gram altın 6086 liradan, çeyrek altın 10.000 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Metro FM'de Salı Eve Dönüş keyfimizde Zeynep Bastık var sırada, Bana Sorma.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız Sigorta Saati'ni arayın. Sigorta Saati 0532 681 1159.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Küpe FM reklam. DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
4: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.
5: Gönlün

FM'de Gülşen Zamanı Kardan Adam radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. 14 Temmuz 2026 Salı gününde beraberdik. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında Küpe FM'de en iyileri eşlik etmek üzere buradayım, sizlerleyim ve tabii ki her zaman olduğu gibi onlardan biriyle programa başlayacağız. Ama öncelikle ne diyorum? Şu saate kadar gününüz nasıl geçtiyse geçsin, hiç fark etmez. Şu dakika sonrasında her şey güzel olacak. Çünkü Küpe FM'desiniz. Çünkü Türkçe Pop'un gelmiş geçmiş en iyi örnekleri burada sizlerle olmaya devam ediyor. Dedikten sonra biz de efendim her zamanki gibi programa devam ediyoruz. Daha doğrusu yeni başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Anılarla yaşamak diyelim, Tarkan diyelim. Bu arada A Milli Kadın Voleybol takımımız Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milletler Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları grup etabını 4. sırada tamamladı. Helal olsun, tebrikler diyorum kendilerine. İnşallah futbol kadar ilgi görürler değil mi? Onlar da ekonomide uçmasınlar ama. Geçen sefer de böyle başarılarla dönmüşlerdi ama uçaktaki sıkıntılarını dile getirmişlerdi. Voleybola da, kızlara da, futbol kadar, erkekler kadar ilgi gösterilmesi dileğiyle bir kez daha tebrik ediyorum kendilerini ve Tarkan Anılarla Yaşamak.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varna Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam.

Ajda Pekkan ve Malife Sileri'yle devam edelim. Geçen gün sahnelerine konuk oldu Ajda Pekkan. Hatta makyaj yaparken videoları falan yayınlandı. Bu arada Ajda Pekkan genç kızlardan oluşan Manifest grubuyla sahnedeydi biliyorsunuz. Ve birisi bir paylaşım yapmış. Demiş ki Ajda Pekkan doğduğunda NATO bile kurulmamıştı. O zaman Ajda Pekkan'a bir kez daha helal olsun diyoruz. Boşu boşuna süperstar olmadı. Gerçekten de her daim enerjisiyle hepimizi hayata karşı motive etmeye devam ediyor. Ve işte hileli

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Ya sen gidip de diyecek Bengü ve Ümit Sayın. Efendim Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram takip listenize hala bizleri eklemediyseniz hemen ekleyiniz. Ve tabii ki ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan haberdar olunuz. Ve tabii ki www.kupefm.com.tr. Benim son zamanlarda hiç yapamadığım yürüyüşlerde daima kulaklıklarımızda bizlerle diye devam ettireyim. Birazdan astroloji ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Yine güzel haberler var. Vallahi astrolojik olarak yani en azından 6 burç için hayat güzel gözüküyor önümüzdeki zamanlarda. Neyse efendim, söz müzikte.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: vay kine vay haline.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadardaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Yalın'la devam ediyoruz. Şimdi Yalın akşamüstü diyecek ve en kısa zamanda kurduğu hayallerden fazlasını yaşayacak burçlar hangileriymiş biliyor musunuz? Terazi, Oğlak, İkizler, Başak, Akrep, Yengeç, neyse ki burcum bu sefer okundu. Sevinçle alkışlıyor, takdir ediyor, tebrik ediyorum. 5 gün içerisinde güzel şeyler gelecek falan diyorlar ama onlara o kadar inanmayın, herkes için geçerli olmayabilir. Ayrıca hayat bir mucize. Hani 5 gün içinde bir mucize haber alacaksın falan diyorlar. Hayat bir mucize diye bakarsak her gün herkes mucizelerle buluşuyor. Ve işte Yalın akşamüstü.

0: İyi oldu, güzel oldu bence.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Gökhan Türkmen müzikal bir zaman yolculuğuyla, Denk projesiyle tekrar bizlerle, yine yeni bir projeyle tekrar bizlerle diyorlar. Çünkü her daim zaten güzel bir projesi var. 10 Temmuz'da da Yandım isimli şarkısını yayınlamıştı. O zaman ne yapıyoruz? Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz.

Kalbenden ben her zaman sana aşıktım dinleyelim. Geçen gün Manifest konserine gitmiş. Hilal'e bayılıyorum demiş. Vallahi Hilal'e de bayılmayan yok. Zaten Hilal de her konserde danslarıyla falan damgasını vuruyor konsere. Herkes de onun hayranı. Geçen gün de sakatlıkları olanlar falan da varmış. Yani özellikle Hilal'in sahneyle ilgili bir sıkıntısı olmuş. Daha doğrusu sakatlıkla ilgili bir sıkıntısı olmuş. Bacağında bir sıkıntısı varmış ama buna rağmen sahnede o güzel dansını yapmış. Ve ne yapıyoruz efendim? Kimle devam ediyoruz? Kalben ben her zaman sana aşıktım.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gülben Ergen, ondan şöyle bir kandıramazsın beni dinleyelim. Geçen gün onlar da galiba Manifest konserine gitmiş. O çok ilginç çünkü yanında eşi de var. Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan ve Gülben Ergen favori Manifest kızlarını açıkladılar diyorlar. Herhangi bir yerde bunu durduk yere açıklamayacaklarına göre herhangi bir galada, bir açılışta falan herhalde Manifest konserine gittiler onlar da. Evet, ilginç yani. Valla Manifest bu yıl herhalde adından en çok söz ettiren gruplardan. Ayrıca yeni kız grubu Aura'da Manifest konserine gitmiş. Bu da güzel bir şey. Destek yani ve aynı zamanda izlenimler bakacaklar. Bir şeyler kapacaklar belki, bilemiyorum. Belki de aynı şeyleri yapmayacaklar. Ve işte Gülben Ergen, kandıramazsın beni.

Tuncel ve Sezen Aksu'dan dinleyeceğiz. Erkekler de yanar. Nazan Öncel'in o güzel şarkısı. Bir küslük olmuştu. Acaba barışıldı mı? Farkında mısınız? Bu konuyla ilgili bir daha asla ses çıkmadı. Çünkü söz konusu pop müziğin en değerli isimleri, en büyük isimleri. Onlarla ilgili de öyle alelade konuşmalar orada burada zaten yapılamaz. Bir ben merak ettim barıştılar mı diye. Ama zaten öyle çok da kanka değillerdi diye biliyorum. Şimdilik böyle duruyor olabilirler. Belki bir gün yine yeni bir proje yaparlar. Ama neyse iyi ki bunu yaptılar. Ve işte Erkekler de Yanar, Nazan Öncel, Sezen Aksu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın ortasında o güzel çarşamba gününde tekrar güne vedada görüşene kadar herkese güzel bir gün diliyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

razı olacak bulut gökten. Bir küçük çadır tiyatrosu geçecek sizin köyden. Gözlerinde bir mağrur gülüş, bir buruk görkem. Göreceksin, göğe yükselecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hobbitlerin yok olma nedeni belli oldu. Bilim insanları Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve Hobbitler olarak bilinen Homo floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti. 2003 yılında Flores adasındaki Liangboa mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı. Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo floresiensis'in binlerce yıl süren bir mega kuraklık nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hobbitlerin 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liangboa mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin ila 55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor. Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem hobbitleri hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi. Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.
1: Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

Atiye yine yaptı yapacağını. Karacabey Belediyesi'nin düzenlediği Ilamur Festivali'nde sahneye çıktı. İşin en güzel tarafı ise 4. bebeğine hamile olmasına rağmen tam 2 saat boyunca hem dans etti hem de şarkı söyledi. Seyirciler bu enerji bize de lazım derken Atiye performansıyla bol bol alkış toplamış. Maşallah diyelim. Sahnedeki temposu birçok kişiye taş çıkardı vallahi.

Kıraç, Sakarya'da hem sahneye çıktı hem de nostalji yaptı. Konser öncesi meşhur ısmalı köfteyi tadan sanatçımız, 30 yıl sonra yine aynı lezzet diyerek yüzleri güldürdü. Anlaşılan Kıraç, önce midesini sonra da kulaklarımızı şenlendirmiş.

Global Lise'den güzel bir haber vereceğim şimdi size. Ara Beni şarkısı dünya listelerinde 13. sıraya yükseldi. Türkçe videolar arasında da en popüler video oldu. Şarkı radyolarda da en çok çalınanlar arasına girdi.

da dinleyicileriyle buluşacak. Bakalım bu kez kimleri dur nereye dedirtecek, hep birlikte göreceğiz. Ha bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

0: Yeah baby, I am.
1: Emre Fel, Kocaeli'nde festivalin finaline renk katmış. Binlerce kişi sevilen şarkılara baştan sona eşlik etti. Ortaya öyle güzel anlar çıktı ki sanatçı enerjisiyle alkışları bol bol topladı.

Festival 3 gün boyunca müzikseverleri bir araya getirdi. Yenikapı'da yaklaşık 150 bin müziksever bir araya gelirken final gecesinde Manifest ve Kenan Doğulu sahneye çıktı. Anlayacağınız festival bitti ama şarkılar hala kulaklarda çalmaya devam ediyor.

FM'de Naz'da Gece Mesaj devam ediyor. Mesaiye kalanlara da bol bol sabırlar diliyorum. Hayat bazen boş ver, üzülme. Her şey geçer demeyi hatırlatıyor ya. İşte tam o hislere eşlik edecek bir parça çalacağım şimdi size. Eller sizi üzmesin, yüzünüzden gülümsemek sinmesin.

maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada hala Küpe FM'i sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

eser batıdan. Bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soy doktor.

yoluna çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

anlamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın. Geri

yapamıyorum ve sana dokunmak gelmiyor içimden. Aşk sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

0: neresi?
1: Dünyanın neresi doldursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.